Manya kurdum nice atlak imajaningdan yuzda holuzul fi dutavlarin Manya kurdum nice atlak imajaningdan

nağıl kim yok o gavurur gülemeye neçe hubz işte maul eden nenge yakşan korunur veli vay vay gamimiz gelen niye sağol eden aramam yüzün hatu hal eden aynelemen gözü koşunu Senge iş tuhmatın, eyle bağını vur gülemen ey, beni çok duyuz ey.

0: Çüngen çündü.
1: Çünmegen çi.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Bir vaxtlar pulumni şilip, meni dugonasiga sigir deb maqtangan qiz, hozir molxonamda sigir sog'ib o'tiribdi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

0: Oriya Dono'da reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil.
3: Germaniyaning gayisini ko'rsatdi. Formasi ham yo'qda, chot. Bitta ustoz narushini qilib to'xtatdi-da, ey, kulib gaplashyapti. I'm police now enter and then oh now it shall kiss your ding man across your pan. Sal hayda jam. No, Mr. Police, I'm not as your ding man. Mana kete, oh, majib qotirmayman, majib qotirmayman. Kulib turib, terjayib turib, 300 yevro ishtirob yozib berdi. Bizni ko'pirlik o'zi boradi, to'xtatsa. Assalomu alaykum, komandir.
4: Alaykum assalom. Ay, bizni bilasiz.
3: Günah izi demedi de. Yok yok, kemandır, ne ayıp kıldım kemandır?
4: Ne bana basıp geliyoruz?
3: E, kuda saklasın, ne işinize baskanım yok ha. Hala sana bastı izi o.
4: E, vardı bastı izi o.
3: Yok, hayır ya değil. Hala sana da demeyin, demeyin, gidip ben erken ona, ona korkutmayın. Bu devar var, bunun bas çünkü ne var? Hem büyük kutay devarını baskanım yok ki ama. Şu ayı tamam, daha kaldım yani, kulüp yaplasa var hadi, haydi uçup lan ha. Kapitan oldu tabi. Bormaganingizga o'zim kelyapdim. Nimaga to'xtatganimni bilasiz? Haydovchiman, bilmasam. Nimaga to'xtatdingiz? Yaxshilab o'ylab ko'ring. Nimaga to'xtatdim? Mashinada joy yo'q. Tushunmayapsiz. Ha, palasani bosib qo'ydingiz-ku. Ha, o'zlaring ham yerga chizib qo'yibsizlar-da. Siz palasani ko'rmadingizmi? Palasani ko'rdim, sizni ko'rmabman-da. Xafa bo'lmasangiz, bitta ishtirob yozib beraman. Maylama. Nima hapa bo'laman? O'zi ishtirob to'layman deb ko'chaga chiqdim. Biz nima uchun mashina haydayapmiz? Ishtirob to'layman deb haydayapmiz. Sizlardan ortsa bola chaqaga. Endi qarab yursangiz bo'ladi-yu. Qayoqqa qaray? Svetoforga qarayman, radarga qarayman, palasaga qarayman, uyda bola chaqaga qarayman. Sizga qarayman, o'zimga qarayman. Sizga ham sharoitga qarang, menga farqi yo'q deb.

ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90 yüzde ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bo'lib tilaganim Xudodan, Xudodan, yo otamdan, yo onamdan ayirmasin. Umr bog'im yashnagan gul bahorim shu chamandan, shu vatandan, vatandan ayir.

0: 75-79.
1: Yangilardan var mı?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Afiyet olsun. Sağ olsun.
1: Shina bandalar, sog'indik, sog'indik ularni. Taklif qiling, Bahodir aka, deyishdi. O'zimiz ham sog'ingan.

0: خب دوام ایتوترامز گوزلخان بحرام علی و بحرام علی اونه کتگان رحمت یاز قویگنه کلر اقلگنه اوچون بولسه کرک تبریک لر اوچون یاز لدگن رحمت ناماله را سلام علیکم لبی
1: آره
0: دن اون ایک سکسان بر لبی اشته من
1: امیان سلام دلما خیدم
0: مرخبت
1: امیان احنگه
0: آها
1: شوی تلاریسی که برست کرم من اکلارم جگرلر جگرلر ایلتو شلاده بس Allah salomatligini
0: Alloh rasulat qilamiz. Biz doim mustur san, yaxshi kunlarga bir to'la qilsin. Hammasi baxtli sog'lom bo'lsin. Yashang, salomat bo'ling, omon bo'ling. Ovozingiz ozgina, mayli, yomon bo'lmadi. Ozgina bo'lsa-da qiyinroq eshitildi, uzilishlar bor bo'lib turdi ozgina. Assalomu alaykum Bahodirjon, Sanjarbek, juda zo'r qo'shiqda qo'yibsiz. Rahmat sizga. Qo'shiqlarni zo'rini mazaq eshityapmiz yozgan ekanlar. Xayrli sog'ona, sezildimi joyimga o'tirib olganim, sezildimi? Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Davom etamiz. Tabrik bo'lsa yetkazib keturasizlar, Bahodir aka, bugun sizni ko'rdim ko'chada debdilar. Ha, rahmat, salomat bo'ling. Men jamoat transportida ham bo'laveraman, mashinada ham bo'laveraman. Ko'rasiz, tanigan bo'lsangiz rahmat. Ko'pchilik meni tanimaydi. Gapirmasam tanimaydi. Gapirsam darrov qimillab qolishadiki, bir-birlariga qo'li bilan imo qilib olishadi. Anuku, anuku ismimni bilmasa ham boshqasin, lekin qo'li bilan imo ishora qilib bir-biriga tanishtirishadi. Uyalmaysizmi degan, nimadan uyalamiz? Jamoat transportida uyalmaysizmi deb birov aytib, yaqinda aytib qoldi. Bu jamoat-ku bizni obod qilgan, bizga hurmat bajo qilgan. Bizga iltifot qilgan, bizni yig'iniga, to'y hashamiga aytadigan, bizni obro'-e'tibor qiladigan, o'zini o'yidan, to'ridan joy beradigan, to'yxonaga borsa ham yuqoriga chiqib o'tkazadigan mana shu jamoat, jamoa, omma, xalqimiz. Undan uyalsak nima qilib yuribmiz? Ye, uyalmaysizmi deydi bittasi. Men uyalmayman, qaytanga shular bilan yurgim keladi. O'shalar bilan gaplashgim keladi.

ki zaman yolg'iz. Boshim uzra ko'k elar qorini. Na bir sharpa tasalli. Na bir shtir taskindir. Ko'z tekkanga o'xshaydi oyiga bu kecha. Tun qizg'anchiq malak. Quyoshni yerga ko'mib yashirding ayt ul oyni qayon.